0: camil önlem var.
1: Bana sakin. Jam City Music.
0: İmi uyuyor devam ben.
1: Aha.
0: Hey.